mevara rodrenga rotuna masiga gule bishkifti selamla bu koga kelema Yala barla megama kavlu kırar jibona minu tevanema Amu alem tefze uci sana paru şahit lecimra söz ekda bu Eze hev ya sözü kavlu kırar u bekti etmem Sana paru şahit eze gula divana revşa cuva tabum sarayı salt ez halandın fenani kuma deve ganyanu cema fenani mumuje düşma Ava mal kırar dikici kuma hurce nema Ne sonya amremi da teskin mehesini dili eder

Ahey, ahey, tey, tey, tey, tey, tilili, tilili, tilili. Roj baş, roj baş, sabahı bxer, reyüye li riya, çayıye li çiya. Şoferin ku mala xodana ser, tekerra, tamame gühdare li ber, radyoya sabahı gışka bxer be. Ronya roje dest bekir es, Abdullah ma Abdullah koçalım, hevali mini derhineri, teknikici, zülfü, kartak güle, hatta saat daha ame bin gühe, davet u dilan yekhin, şuvara raksu govendel yekhin. Stana me peşi rahmeti Murat Bektaş u xuşka me şeriban ve bihevra bistirin potpuriye ke pırxoşe le beriya ve jibo mesajan WhatsApp'a me 0505-784-47-78 jibo na Instagram'e adresa me logoya soruk dikkatkin TRT Kurdi Radyo Keremkin.

Vay saata ta xoş xoşka şehriban rahma xudeleke kemini Murat Bektaş ve gühdarin aziz jibo mesajın ve WhatsApp'e da 0505-784-47-78 de Instagram'e de adresa me TRT Kurdi Radyo. Kerem kün emi juara straneke aliye meraş meletiye lexin. Esterke ru azmana 120 lehembere hevdilistin. Grup evane ve beje kerem kün.

Vay saatler ta hoş bir rojda hanım. Gödarin aziz. Jibo mesajan. WhatsApp'a me 0505 184 47 78. Jibo mesajın Instagram'ı TRT Kurdi Radyo logoya me sore. Keremkin klasikek jikoma amede haynekna.

Vay saat hoş ve komamet dengli dene. Gudaren aziz nahje disa klasikeke heman zamaniyan jî çend sala piştiwe serdama meya nizik agire jane ve beje gul teze li. Adresin me. WhatsApp'a me 0505 7284 4778 Instagram.

0: Beli saat hoş be gönderen aziz mesajtın. İlayda Aktay nivisan nokta selam aleyküm roj baş. Aleyküm selam serçava hoş ki gotiye. Birayı min Yakup Aktay ile Bursa'ya de hapsa tipa heye da. Ye anhal benda meye. Jüvi u hevali nüvü resitraneke. Elif u Remziye hun lehin. Elif u Remzi hozan Remziye meye Elif biyaniye. Xode jirazi be. Xode hemu girtiyan jüvi tengayiye. Hemu tengayiye. Bejin derke xilaske. Şaban Zahoy mesela şandiye Rojbaş bu otelete Kurdiye gotiye ve serçava Rojbaş serseri mi mesaj eke bedengji idre hatiye mi ve lehin juverra havale kime şoför şandiye gotiye kuyru Rojbuna mı ne
1: Selam Rez Braya Hasan az başarı idre aramıştık İro 7. ayın biri doğum günü amına az parça iki yırındı hazım bütün kepçeci, kamyoncu arkadaşları kura.
0: Serçava Rojbunat da jinha ve piroz be gelek rojen hoş bibini, gelek rojen heja bibini u her tim lime gotar ki kerem ke jibot da u hemu hevalen lisar arabayan yin ser kepçeyan kamyonan reviyel riya gışkan Elif Biyani u hozan Remzeve bejleri hayranu.

0: Saata ve xoş be. Vay saata ve xoş be Hozan Remzi Elif Biyani. Saata ve xoş be. Abdurrahman Çiftçi mesaj ekşonde gütü. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Serçava. Sabah abi xeyr be. Sıla, roja ve selamet be. Azizler rahaye me lister motor ve cotkari edikim. Sıtranaki teli de xoazım gütü. Xoda qavet ebedi ve kek Abdurrahman. Dibe ku her sıtran tüne be ne hazır be. Le emeli binerin ya doğru da kijan be ev jubote. Baki topuz mesaj şandiye gütü. Selam aleyküm ve aleyküm selam serçava. Ji Diyarbekirê Silav gotiye ez operatörê ser biçerê me niha em zad diçinin û Silaval temû temamê hevalên xwe yên li ser biçera dikim. Xwedê karê we hemûya li hev bîne bê qeze û bê bela bi ev sezon gotiye înşallah bi xêr û xweşî nizanim îsal dunimê bi çilê dixin biçer. Ferzende Tekin mesajeke bi deng şandiye kam ciwara vekin çi gotiye?
1: Silav rûz hevalê yêca, Silav tem xêr. Ez Vedat abil ser kar di şoğulun Dujmera Burhan toprak sevil Lekhi emi baş bi şoğulun Kef baş bi Dem baş
0: Vay ser çave mi Xode qavete bide ve her duyacı Xode mala ve avaka me Vesi ve Burhan toprak sevil Gaveke beyda ve lekhist Le ez juvara yeka hoştur lekhim yeka ku Kelecan u enerji ve cane ve Şahiya sıtrana xım xım e torevana

0: Vay saat xoş, denge te her li dinê be.
1: Vay saata ta xoş, denge te her li dinê be. Hozan, hozanê mezin, hozanê nevdar, şivan, perver, guhdarên aziz. Mesajeke bi deng hatiye bavê, Yusuf Îsa Şandiye, çi kurmancıyeke xoş, çi mesajeke zelal.
2: Salav Reis, Keke Abdullah, sabahı bixir. Dema ve faş ve geç be. Strana Rezi Bolağı ve Yusuf İsa dıxazın. Mernama ve Piroz be. Dem baş.
1: Ve serçava ve sersara Xode kurrete bihele starka. Bide u bav xuşku bıra mezinke zaroke tamami dünyayı u vanji. Keremken zilan u derman bila bejin evzavaye.

Bele saat hoş be u diber rajı hozan embejin temburvanı navdar hostayı hünere temburi tufan derincelere xist hey vaxt tufan hey vaxt edi buye gotuneke meşhur de nav müzika medaz nav çanda medaz şun buye bici buye emejvara vega ve du sıtlanal ser hevlehen yeke koma ciyave beje yadınci potporiya ve isicane keremken vermeyi.

Vay saat hoş be ve isi can. Dengle deney be. Gudarın aziz mesajın var ser heftin. Le jiboye nu adresa me. Le Instagram'e de TRT Kurdi Radyo. Le WhatsApp'e de telefona me. 0505-184-47-78. Mesajı katiye ji İzmir'e. Heval Abdullah Rojbaş serçave mi serseri mi sebatin gotiye ez. Ahli Zeyno Jumara Lekhin Sersera u Serçava Bila Grup Seyran Juvara Beje Mesaj Eke Dinji Jibur Seyahatiye İskender Tekin Şandiye Gotiye Rojbaş Lekhabatkar Guhdar İnternet Kurdi Radyo Serçava Kurban Ez u keçeha Zehra Betül Nahad Redenem Dichin Mali Ez Jue Stanike Gerok Lvok Dikhozim Jibu keçeha Diyari Dikim Kode Starke Zehra Betül'e Uğra ve Khirebekeke İskender Keremkin Stranike Şahiye Bıra Grup Seyran Beja Ahle Zeyno.

Vay saat xoş, hem Rezan Şirvan, hem Xale Mini Kazo, hem Xuşka Mina Fatih, hem Xale Mini Kemal Khani. Xudeş hemiye razı be, şu koma Şirvan vırda emzanın gelek kılamen, van hene beste.

Vay saat hoş be hem aram serhadem zilan şervan gudaren aziz na hoş keke me heye hem mamoste bu le İstanbul'e hem keman le de xist kemancem bu le koroye kemezinde hem jibo televizyon eke gün bi gün digariya stran u klan berhev digirin ev klan ve poşer anin gelek yaman hene kevan yaşan bejin kavr kirin yani jinnu ve xuandin gotin şirove kirin ya rast Bejim mesela Sere Male yek kavr ji AP Bekir deng bej Bekir İdiri AP Bekir İdiri berhev kribu ani modernize kir u kefa insanan gelleki jerehat en behsa kirken revşan çelik ererken bila kuşka meve cereci hoy ninar ebeje kerem kerem

0: Beri guhdarên heja, mengo, gelo, eşq di dîrokê de çawa cih girtiye. Li ser kaleha wadê kitabe yek hatiye dîtin, nêzîkî 3000 sal berê. Li ser wiha dinivîse, Xweda ewil esman piştre erd afirandiye, piştî wê jî wek sütûna navbera her duya evîntî xuliqandiye.
1: Şuha yani de gava gom lekolina dikin de demeke kurde mi gotubok bireke kure am ve bedkolina ped biçin?
0: Beli am ped biçin u am karin vakiti ji uha bejin de ji diro ka khoa ji çan da khoa melaye ciziri. Yani ji bo gerduni dibejin gerduni lisar çar elementan ha diye avakirin. Dibejin ev ah, av, agire u hevaye. Melaye ciziri dibejin ev ne çare. Pence ya pence eşkı.
1: Şuha bu sayab rasti dünya gerduni ile ser çartışta şuha hati avakirin le gor zanista ji le gor le koline nusa le melay ciziri ji tişteki ve dibejin ya ji orta Kur'an'ı da gotiye le ser aşk ve evin ji tişteki geleke mühime havcadari ama pevistame zede teheye. Eme berdevam bıkın gohdarin delal rasti le ser ve mücari hem dizanın ku zede bala ve dikşine espeşi peyame bıkınim gelek peyame mehane rasti hem dizanın ku belaka yeke mezin ulme gohdar dikın ulme tene nailin gotiye silav ez nazlı ışık jibo bira yemin ez jibo bira yemin devran sitrana kezizler duhuazım gelek jmere heybog nevi sandiye ser sera ser çava elisa jibo hatire bir ete ve sitrana sorjiyan porzerin vera ser radyoyi.

0: ister canları için ister cananı, bazıları da cananları için verir canı. Jbuku ezbige hejim ev hevokin orijinal hevalye min ye geleki kadir bilend Hüseyin Alikarya minkir ez sipasiya hoş yere dişinim her hebi Hüseyin.
1: Burası geleki hevokin hoş u cuanu tev mera parvekrem jisla ve germjik eki Hüseyin re jive dereji re dişinin ve stran vare ser radyoye İbrahim bi stran akoya tuya canel ser radyoye veye.

0: Bi mottoya direc o şopa hafizaye de Ronya Mirase, Ahtem o dirok Mihrican hat giren. Di Mihrican ile bir stüdyo belge film bu meyvanın sinema hez hatın peşkeş giren. Diyemi Mihrican'a belge filman Arrahay hatlı darxistin. Di çarçoveya Mihrican'ı da meyvan çoğun geçtü gara Grim Razan. O şu nevarendin en diroki. Diroka bi hezar ansal niciye xeditin. Meyvan'ı Mihrican'ı li bajir bi hevre taştı xuarin. Xuarinin şey xoştur temkirin.
1: Di film li Türkiye, hendiri Türkiye derfa eku xilat kirtine filmu derhineri ve mehani urfe film nişan kire belge film çawa avadikin serve eku dğazin belge filmi çekin derhinar bin senarist bin buna vanji mer atölyek avakir.

Lolo kuro lav kumar kira bozara be mali me barkinin danine zozane ciyan bin gol ete geşer evdine hayra ha elo elvi vari yaman Lolo kuro markına zara be ilebeki rabbi alemi aymışdı babi miran ehli Çavan deste mele girlendan e korte gibi çakun ben mamiraj hafza alıverdan ve dil teyda Deste mi girdundan evi harabi koti miskin emmi iran besin bila azıve hey elo abedevi heykeni yaman Lolo kuru lahu kumar kira bu cara behval ho girem civarı hayani sıbil serkanyan beri mıptilyan işani havudu dedel Merim minani pazaki kutu eyal demine Şeva kalkı mutkane dara zari dalit khali naka hayvanı ho elo elev zafri yaman Lolo kızı mal kırab zara ben merim minani vallahi ser hadi çilek arabe devi kumi seremini vekiri Sırı da bu cigara ha elo esre biri yaman Lolo kuru lahu kumar kırab bu cavare merim minani jina kuev yavye hebeci var hayan isbi kaze ki kamne kemibde haberdan Tut be kaymlu ve kağız da istem oyna ha elo ve jebri yama ha el ak yama ha yama gidiyor

0: el akhazar acha ele gel haydi adil o haydi haydi dro haydi haydi dro haydi
1: Canan putman
0: az khazal acha ele gel Devi melkiri kuy melkir bi çavi meldari dani çirvala lingi melkhari pe melbezi Xarket ya ve kule ve nerde ve merake ve khavate ve emerezi Esi cizu Kur'an'a Rabbi aleme kun nazil bebe He halime nefsa harame mere mini dinik be Mesim se kezye hune huna Ji harame me ra ra je timi dini ra nevi da ra gevezi haydi Haydi dilo haydi Haydi haydi haydi Tu khazala imni haydi Tu gula bakşe ki imni haydi Adani şibetten amini payki şebetul hiyalil khavna amini khazvay Ağazal bana deşevdi Ey raz kazalım Ağazana çayla gani haydi Haydi dur haydi

Medîn Xoce biraz hezala çay elegani Hedevi mil çirik ve mil kırbi Elingi mil kharı yağı mil vanzani Misal gariye bi Kur'an'ı Evsiz bi Kur'an'a Rabbi alemi Gıhanimi nefsa harami meri mübe Mekeziye reş nehun asere khunneşuş Jeyeti medini kira Hanevi darakhe kofye ukutane haydi Haydi dilo haydi Haydi dilo haydi Hazalat kurbanat temenneli ve menneli ve me Ashabi ke khame yeke khiyari yeke berfi ez yeke barani me Hemetin biraz bar bir çağı ya Berdil ka berdil ya delal ya dile Khoa bazı gizyez bellek bu İsal pera bermal ya Kur'e mehe cemil

Mison far yap son da kasemi Eser gede lavki koracı tim yedin ikra Eya mene ne ko harman ya mesin hoca Muhammed agre hake Şamile bira signal berderi ekene hortala hana ze sahaydi Tu khazara min hayli Tu komşi dinara min hayli Tu gula berbina min hayli Haydil haydil haydil haydil

Heyla gule mal gira be jara da gire khode be gul be kede mala şeytanı fesad de gul deme mana de gunda. Ana zalim dile bulu gula be defdaya. Acı adru şava de gede mali deri gundi cinar ale. Le le le le le le le le le le le le le Hey la gule marume zara be agire khode be kul be kele mala şeytan fesad lekun le mamana de gonda na hel la gule ma ba de ke kele gavrolin zuhara be kemle ke bu hana gele le

Heyla gule marhume agire khodi bukur bekje ve mala şeytan ru fesade kunde ve mahle de kunda na hele la de gule fa qaze ki kire kavronin jukhara der mejul be bale hele hele hele